Allah'ın eseri. Ben de Tengu Bukan, filmine bir makal, lokal, ise böyle. O, nereden doktu yüksüyten ayarı lokal. Hatta neyi kala böyle, ayarlar kılı moras, mayı da ettiğine kaldı. E depois, idem yaptım ki kuda tüyle tepu. Se kala kuda tüyle tepu, maka, esi sempre ataka. Ne bir hausuz veri, akça atınca umuru karı, kumbaya sıra,